0: I need that. Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.

0: yaşlanmayın.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın, gelişmelerle birlikteyiz. Meclis Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilen, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma Yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. MHP lideri Bahçeli yaptığı yeni açıklamada çerçeve yasanın bir af olmadığını söylerken yeni bir safhaya geçildiği vurgusunu yaptı. Bu süreçte ahim kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini belirtti. Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları da resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 10 üniversiteye yeni rektör, 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı. İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yükseldi. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı. Menderes'in bir önceki belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dün tutuklandı. Kuriş, örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin ise sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Kara para ve dolandırıcılık suçlarını reddetti. Yapılan soruşturmada örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği de ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmada 818 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk sosyal medyada paylaşılan videolardaki ifadeleri gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Dünyada ise İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıklayan ve İran'a teslim ol çağrısında bulunan ABD Başkanı Trump, "Umman yolumuza çıkarsa bombalarız" ifadelerini kullandı.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Birinci haftasında Samsunspor ve Göztepe 3-3 berabere kaldı. Her iki takım da sezona birer puanla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu ilk maçları 3 müsabakayla başlıyor. Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Öne çıkan mücadelede Fenerbahçe bu akşam saat 22'de Olympique Lyon'u konuk edecek. Maç TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası tamamlandı. 4 branşta 26 sporcuyla mücadele eden Türkiye adına organizasyona Defne Kurt damga vurdu. Milli para yüzücü 100 metre serbestte Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken 50 metre serbestte gümüş madalya kazandı. Türkiye 17 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Şili'de düzenlenen dünya şampiyonasını gümüş madalyayla tamamladı.

0: Aktiz finans haberlerini sunar.
1: Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine %6,45 oranında zam geldi. Buna göre Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 lira olarak belirlendi. Konut satışları düşüşünü sürdürüyor. İlk el konut satışı Temmuz ayında 8,6 azalırken ikinci el konut satışları ise %20,8 oranında düştü. Türkiye'den Ocak-Temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10,8 milyon dolara ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bing bing bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

0: araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklamlar.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın, gelişmelerle birlikteyiz. Meclis Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilen, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma Yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. MHP lideri Bahçeli yaptığı yeni açıklamada çerçeve yasanın bir af olmadığını söylerken yeni bir safhaya geçildiği vurgusunu yaptı. Bu süreçte ahim kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini belirtti. Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları da resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 10 üniversiteye yeni rektör, 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı. İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yükseldi. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı. Menderes'in bir önceki belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dün tutuklandı. Kuriş, örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin ise sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Kara para ve dolandırıcılık suçlarını reddetti. Yapılan soruşturmada örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği de ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmada 818 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk sosyal medyada paylaşılan videolardaki ifadeleri gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Dünyada ise İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıklayan ve İran'a teslim ol çağrısında bulunan ABD Başkanı Trump, "Umman yolumuza çıkarsa bombalarız" ifadelerini kullandı.
3: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine %6,45 oranında zam geldi. Buna göre Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 lira olarak belirlendi. Konut satışları düşüşünü sürdürüyor. İlk el konut satışı Temmuz ayında 8,6 azalırken ikinci el konut satışları ise %20,8 oranında düştü. Türkiye'den Ocak-Temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10,8 milyon dolara ulaştı.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Cheese.
1: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da.
0: Büyük rahatlık PTR.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

Metro FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o. If you don't like something...

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bazı sabahlar arayıp da bulamadığın o enerji işte burada. Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nden günaydın, gelişmelerle birlikteyiz. Meclis Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edilen, kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma Yasası resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. MHP lideri Bahçeli yaptığı yeni açıklamada çerçeve yasanın bir af olmadığını söylerken yeni bir safhaya geçildiği vurgusunu yaptı. Bu süreçte ahim kararlarının uygulanması gibi tartışmalı başlıkların gündeme gelebileceğini belirtti. Bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları da resmi gazetede yayımlandı. Buna göre 10 üniversiteye yeni rektör, 9 ülkeye yeni büyükelçi atandı. İzmir'in Menderes ilçesinde belediye başkan vekilliği seçiminde tansiyon yükseldi. Gergin geçen seçimi AK Parti adayı Asuman Şen kazandı. Menderes'in bir önceki belediye başkanı İlkay Çiçek tutuklanmıştı. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş dün tutuklandı. Kuriş örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin ise sosyal çevresi olduğunu söyledi. Adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Kara para ve dolandırıcılık suçlarını reddetti. Yapılan soruşturmada örgütün gizli bir yazılımla haberleştiği de ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı 4 yeni nesil suç örgütüne yönelik mali soruşturmada 818 şüphelinin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı. Emekli Tuğamiral Türker Ertürk sosyal medyada paylaşılan videolardaki ifadeleri gerekçesiyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Dünyada ise İran ve ABD arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre doldu. İran'la sona eren mutabakatı uzatmak istemediklerini açıklayan ve İran'a teslim ol çağrısında bulunan ABD Başkanı Trump, "Umman yolumuza çıkarsa bombalarız" ifadelerini kullandı.
3: Limitsiz Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: İkinci haftasında Samsunspor ve Göztepe 3-3 berabere kaldı. Her iki takım da sezona birer puanla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu ilk maçları 3 müsabakayla başlıyor. Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Ön çıkan mücadelede Fenerbahçe bu akşam saat 22'de Olympic Lyon'u konuk edecek. Maç TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası tamamlandı. 4 branşta 26 sporcuyla mücadele eden Türkiye adına organizasyona Defne Kurt damga vurdu. Milli para yüzücü 100 metre serbestte Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken 50 metre serbestte gümüş madalya kazandı. Türkiye 17 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Şili'de düzenlenen dünya şampiyonasını gümüş madalyayla tamamladı.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
0: Limitsiz hit müzik.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
6: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine %6,45 oranında zam geldi. Buna göre Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 lira olarak belirlendi. Konut satışları düşüşünü sürdürüyor. İlk el konut satışı Temmuz ayında 8,6 azalırken ikinci el konut satışları ise %20,8 oranında düştü. Türkiye'den Ocak-Temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10,8 milyon dolara ulaştı.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Eğlenmeyi bilenler Metro FM'de. İşte onların şarkısı.
1: Right, the Gucci, the Prada, the Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Ligi'nin birinci haftasında Samsunspor ve Göztepe 3-3 berabere kaldı. Her iki takım da sezona birer puanla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu ilk maçları 3 müsabakayla başlıyor. Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Öne çıkan mücadelede Fenerbahçe bu akşam saat 22'de Olympic Lyon'u konuk edecek. Maç TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası tamamlandı. 4 branşta 26 sporcuyla mücadele eden Türkiye adına organizasyona Defne Kurt damga vurdu. Milli para yüzücü 100 metre serbestte Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken 50 metre serbestte gümüş madalya kazandı. Türkiye 17 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Şili'de düzenlenen dünya şampiyonasını gümüş madalyayla tamamladı.

0: Metro FM.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine %6,45 oranında zam geldi. Buna göre Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 lira olarak belirlendi. Konut satışları düşüşünü sürdürüyor. İlk el konut satışı Temmuz ayında 8,6 azalırken ikinci el konut satışları ise %20,8 oranında düştü. Türkiye'den Ocak-Temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10,8 milyon dolara ulaştı.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
4: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station.

0: kayıt yapın. Detaylar paytr.com'da.
1: Büyük rahatlık Paytr.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz hit müzik.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit.

0: daha çekici.
1: Reklamlar.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Gir, çekilişe katıl.
1: Reklamlar. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul, 4-5-6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Birinci haftasında Samsunspor ve Göztepe 3-3 berabere kaldı. Her iki takım da sezona birer puanla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu ilk maçları 3 müsabakayla başlıyor. Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Öne çıkan mücadelede Fenerbahçe bu akşam saat 22'de Olympic Lyon'u konuk edecek. Maç TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası tamamlandı. 4 branşta 26 sporcuyla mücadele eden Türkiye adına organizasyona Defne Kurt damga vurdu. Milli para yüzücü 100 metre serbestte Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken 50 metre serbestte gümüş madalya kazandı. Türkiye 17 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Şili'de düzenlenen dünya şampiyonasını gümüş madalyayla tamamladı.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Metro FM'de

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro.

0: İzlanda elektronik müziğinin öncü gruplarından Guskus, 18 Eylül'de Zorlu PSM'de. Elektronik müziği sürükleyici bir canlı performansa dönüştüren Guskus'la ritmi ve atmosferi bir arada deneyimleyin. Bu özel geceyi kaçırmayın. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: She a little freak. She for the street.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine %6,45 oranında zam geldi. Buna göre Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 lira olarak belirlendi. Konut satışları düşüşünü sürdürüyor. İlk el konut satışı Temmuz ayında 8,6 azalırken ikinci el konut satışları ise %20,8 oranında düştü. Türkiye'den Ocak-Temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10,8 milyon dolara ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: centelerimizde.
1: Reklamlar.
2: Alternatif Pop'un dikkat çeken isimlerinden Girlie, 9 Ekim'de Zorlu PSM'de. Enerjik sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla müzikseverlerle buluşuyor. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Gucci, Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, Prada.

0: Şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklamlar. Limitsiz heyecan. Limitsiz hit müzik. Metro.

0: Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz. Metro FM.
2: Call out is. Hendrix. I promise I'm swag. I'm there, Betty.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: și la.
1: Reclamă.
2: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan MetroFM.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Elektronik müziğin başarılı prodüktörlerinden Fede 28 Ekim'de zor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine %6,45 oranında zam geldi. Buna göre Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 lira olarak belirlendi. Konut satışları düşüşünü sürdürüyor. İlk el konut satışı Temmuz ayında 8,6 azalırken ikinci el konut satışları ise %20,8 oranında düştü. Türkiye'den Ocak-Temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10,8 milyon dolara ulaştı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu. Metro
3: FM. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: çok dinlenen yabancı müzik radyosu burası. Merhabalar, ben Cengiz. Radyonuza geldim ve Metro Online'ı başlattık. Güzel bir salı öğleden sonrası biz partileri geçireceğiz ve günün son bölümüne doğru en iyi müzikle yolculuk yapacağız. Bibi Rexha, Faithless, New Religion bunlardan sadece bir tanesiydi. Onlarca güzel şarkı var. Anı, dakikaları, bulunduğunuz yeri güzelleştirecek. Onlardan biri Lucas Cat ile geliyor ve Metro Online yolculuğuna başlıyor. T-Wedo, iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

Yıllar yıllar önce senin efsane şarkıları modifiye olup 2026 model karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Bunlardan sonuncusu H'den geldi. R&B Ring My Bell efsanesi bu harika şarkıyla yeni baştan canlanıyor ve Metro FM'inde favori şarkılar arasına hızlıca girdi. Peki eski favorilerimizde neler vardı? Duyunca sizi heyecanlandırıp radyonun sesini iyice açtıracak o şarkılardan biri bugün Metro Online'ı renklendirmeye geliyor. Addicted.

0: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: sevgilisi olarak yepyeni şarkılarla herkesten önce tanışma ayrıcalığını burada yaşıyorsunuz. Günün hit adayı J-Wet ve Timberlake oldu. Gerisi artık size kalıyor. Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Metro FM bu şarkıyı ilerleyen günlerde çalsın mı? Sorunun cevabı için oylamaya hemen katılın. Şarkıyı ve beni orada bulup oylamaya hemen katılın.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Hit müzik.

Metronline'de Cengiz, radyonuzda en çok sevdiğiniz şarkılar arka arkaya gününüzü güzelleştirmeye devam ediyor. Top 40 listemizin bir numarasında Metro FM'in zirvesinde Keith Haring vardı geçtiğimiz hafta. Good Genug'la bu günü de keyiflendirdi ve hemen arkasına saatin şanslı ismi Tuğba Kaya'nın bir numarasını ekliyoruz. İstek şarkın radyonda Calvin Harris'e Golden Vocalio.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Onunla yolculukta ben Cengiz en iyi müzikle her zaman olduğu gibi sizlere eşlik ediyorum ve harika bir salı öğleden sonrasını birlikte yaratıyoruz. Tenin Pala ve Ginny'i asla bu şarkıdan vazgeçemiyoruz. Tanıdığımız günden bu yana Drake Kula'yla yepyeni saate merhaba dedik, 15'i adım attık ve Ömer Dipin o harika şarkısıyla yolumuzu devam edeceğiz. Radyonuzda şimdi Medusa, iyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Metro FM, limitsiz git müzik.

0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
0: Metro FM'de günün hiti.

0: geliyor. Bu da günün hit adayı olan şarkımız Jay Red ve Timberlake için oylar, yorumlar beklenmekte şu an itibaren Instagram aracılığıyla. DJ Cengiz'in sel adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

Metro FM. Limitsiz hit müzik. Happy birthday to you. Happy birthday. Metro Online ile Cengiz Radyo'nuzda doğum günü partisini başlattık. Şu an itibaren Songül Ecel'in yepyeni yaşını Metro FM'de harika bir şarkı eşliğinde kutluyoruz. Songül, iyi ki doğdun. Harika bir yıl ve güzel bir yaş olsun senin için. Tüm hayallerinin gerçekleşeceği bu doğum günü hediyesi bizden sana armağan. Wonderland Tavern'i burada. White Horse, iyi ki

0: daha çekici.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine %6,45 oranında zam geldi. Buna göre Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 lira olarak belirlendi. Konut satışları düşüşünü sürdürüyor. İlk el konut satışı Temmuz ayında 8,6 azalırken ikinci el konut satışları ise %20,8 oranında düştü. Türkiye'den Ocak-Temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10,8 milyon dolara ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM,
5: non-stop Metro. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda en iyi müziğin keyfini zirvede çıkartan Metro FM dinleyicileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Bu şarkı eşliğine çektiğiniz bir Instagram ya da TikTok paylaşımınız var mı merak ediyorum. Jerry the Jam son günlerde pek çok kişinin paylaşımında fonda yer alıyor. Eğlenceli ve bir o kadar da keyifli dans ettirici bir şarkı. 16 adımımızı arttırdı bizleri. Bu güzel günün son bölümüne adım adım yaklaştığımız şu dakikalarda enerji, moral, motivasyon hepsini zirvede tutmaya bu harika şarkılarla devam. İmail Angel geliyor. Beklediğiniz şarkı Bad Times Metro FM'de.
1: Limitsiz.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçtim.

0: reklamlar. Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Metro Online'da Cengiz Radyo'nuzda bu harika Metro FM şarkılarıyla günün sonuna adım adım yaklaşıyoruz. Fat Papi buradaydı. Freaked Out eşliğinde. Hemen arkasına Halsey ekleyeceğiz. Çünkü saatin şanslı ismi Süleyman Göktepe oldu ve favori şarkısı Walls.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro.

Metro FM'de Z kuşağı için yepyeni, bizim gibi müziğin hastası olanlar için uzun yılların efsane şarkılarından biri David Vendetta Break for Love'la yolun sonunu getirdik. Ben Cengiz. Saat 14'den bu yana Metro Online'la radyonuzdaydım. Umarım keyifli, güzel ve eğlenceli olmuştur. Günün ikinci bölümü hepiniz için, eve dönüş yolculuğu da öyle olacak. Arkın Çelik birazdan Around the World'le radyonuzda. Görüşmek üzere yarın.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

0: Sexy and I know.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine %6,45 oranında zam geldi. Buna göre Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 lira olarak belirlendi. Konut satışları düşüşünü sürdürüyor. İlk el konut satışı Temmuz ayında 8,6 azalırken ikinci el konut satışları ise %20,8 oranında düştü. Türkiye'den Ocak-Temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10,8 milyon dolara ulaştı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde. Let's go, go, go, go, go, go. Hadi başlayalım.

akşamında sesimi duyan herkese merhaba. Yola çıktık bile hem de yüksek moralle. Çünkü bugün dünya asla pes etmemeli. Dünyanın en çok dinlenen single'larıyla 19'a dek pek çok kez bunu hatırlayacağız ve pes etmeden yola devam edeceğiz. Ben Arkın, Around the World'de rotamız Türkiye'nin en büyük ses platformu. Ücretsiz Karnaval App'in dijital ses kalitesinden ya da FM frekansında. Radyonun nostaljisinden geçiyor. Sizin için seçtiğim özel listeyle Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyayı dolaşıyoruz. Madonna 1989 yılında bu şarkının klibi yüzünden büyük bir içecek markasıyla anlaşmasını kaybetmişti. Marka reklamdan vazgeçse de Madonna şarkısından vazgeçmedi ve yayınlanmayan reklam tam 34 yıl sonra VMA töreninde gösterildiğinde kariyerine damga vuran şarkıdan vazgeçmemesinin geri dönüşünü de aldı. Geç de olsa gelen takdir zarif oldu. Madonna'nın cevabı da aslında öyleydi. İşbirliğimizin dehasını nihayet fark ettiğiniz için teşekkürler. Like a Prayer ilk durağımızdı. Karanlık popun yükselen sesiyle yola devam. Slater'ın turnesi bu yaz tamamen sold out. Yani bilet kalmadı. Yeni single'ın klibini de kendisi yönetti. Şarkısı bizi tek kelimeyle davet ediyor. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Slater'la radyonuzda. Dance.

Kamerunlu askerlerin söylediği Zangaleva Marşı'na. Ta 1986'ya uzanan bir şarkı radyonuzdaydı. Şakir uyarlayınca da grup önce şaşırdı, sonra anlaşmayla krediler netleşti. Klip 4 milyar izlenmeyi geçti. Şarkı Guinness'e Spotify'da en çok dinlenilen Dünya Kupası şarkısı olarak yazıldı. İyi marş zaten sınır tanımıyor. Üniforma da sormuyor. Waka Waka dünyanın en çok dinlenen single'ları arasındaydı. İtalya'nın bu yazki radyo sesi Luca Sketti Seni Görüyorum diyerek yaklaşık 2 milyon radyo dinleyicisine ulaştı. Hem de görmediği bir mecrada. Burada katkınız büyük çünkü Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Around the World'desiniz ve bizi dinlemeye devam ettiğiniz sürece TV'de o radyonuzda.

0: kahvelerine epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.

İmanbek Zeykanov, Kazakistan'da demiryolu vardiyaları sırasında hiç tanışmadığı Saint John'ın 4 yıldır sessiz duran parçasını remixledi. Sonuç, İngiltere'de bir numara ve Grammy kazanan ilk Kazak sanatçı unvanı. Gerçekten günün adı resmen bu hikaye için konmuş. Pes etmeyenler için hayallerin gerçekleşmesi, liste ya da ödül fark etmez, her şey mümkün. Roses Around the World'de Metro FM'deydi. Hollandalı Dope Boy şarkısını ünlü sihirbaz Hans Kazan'a adadı ve parayı şapkadan tavşan çıkarır gibi kazanmakla övünen şarkının videosunda Kazan şahsen kamera karşısına geçti. Soyguna sihir karışıyor. İngiliz rapçilerle remixi de yolda değil, çoktan yayında. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda, dünyanın en çok dinlenen single'ları Hans Kazan radyonuzda. Metro FM'desiniz, ben Arkın. Bitch, I did.

Oakland'lı G-Eazy'nin Amerika'da ilk ona giren ilk parçası radyonuzdaydı. Adı Me, Myself and I olsa da nakarattaki vokalist B.B. Rexha aynı zamanda parçayı yazan kişi, yani G-Eazy pek de yalnız sayılmaz. Rexha da öyle bir isim ki Fetus klasiği Insomnia'nın bu yıl yorumundan Rihanna Eminem düeti The Monster'a, David Guetta'yla yaptığı şarkılara kadar pek çok yerde karşınıza çıkması muhtemel bir yetenek. Me, Myself and I, yani şahsım, kendim ve ben Around the World'da Metro FM'deydi. Için zilleri aslında 1979 yılından Anita Ward'un klasiği 11 yaşındaki bir çocuk için telefon sohbeti temasıyla yazılmıştı. Şarkı yedek öğretmenlik yapan Ward'a gidince Amerika'da ve İngiltere'de bir numaraya çıkan bir şarkı doğdu. Bu yılda sosyal medya trendleriyle liselere geri döndü. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. R&B, Rhythm and Blues değil, Ring My Bell. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Metro FM'de.

0: Şimdi vade farksız 9 taksitle. Reklamlar.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Çıkarken söylemiştim, 18 Ağustos Dünya Pes Etmeme Günü. Kötü zamanların şarkısı da tam olarak bunun için var zaten. İngiltere menşeli Imael Angel'ın Deep House yorumu kötü zamanı yine iyi vakte çevirdi. Bad Times radyonuzdaydı. 90'ların alışkanlıklarından biri herhalde. CNC Music Factory Everybody Dance Now haykırışını kullandığı Martha Wash'un adını da geçirmeyip videoda bir model oynatmıştı. Aynı hatayı tekrar eden Snap'in parçasında da I've Got The Power diye bağıran ses Penny Ford'a ait. Klipte nakarada bir başka kadının dudakları senkron yapıyor. Güç demek ki bazen sahnede görünmeyen de olur. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, ben Arkın'la radyonuzda.

Jason Derulo 2020'nin pandemi döneminde yazdığı bu parçayla 2000'lerde, 2010'larda ve 2020'lerde pop radyo listelerinde bir numara gören ilk solo sanatçı olmayı başardı. Aynı yaz sosyal medyanın da tahtında oturuyoruz zaten. Take You Dancing Around the World'de Metro FM'deydi. Leanne Rimes'ın film şarkısı ise Amerika'da ilk 40'a tam 29 haftada girdi. Dönemin en yavaş tırmanışlarından biriydi ama tırmandı. Günün ikinci pes etmeme dersi işte aynen burada geliyor. Geçen Şubat'ta itirafı geldi. Beni barın üstüne koydular ve her şey değişti. Filmin finalinde şarkıyı söyleyen de aslında Leanne Rimes'ın kendisiydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Can't Fight the Moonlight radyonuzda.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Yeni birinci haftasında Samsunspor ve Göztepe 3-3 berabere kaldı. Her iki takım da sezona birer puanla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu ilk maçları 3 müsabakayla başlıyor. Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Öne çıkan mücadelede Fenerbahçe bu akşam saat 22'de Olympic Lyon'u konuk edecek. Maç TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası tamamlandı. 4 branşta 26 sporcuyla mücadele eden Türkiye adına organizasyona Defne Kurt damga vurdu. Milli para yüzücü 100 metre serbestte Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken 50 metre serbestte gümüş madalya kazandı. Türkiye 17 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Şili'de düzenlenen dünya şampiyonasını gümüş madalyayla tamamladı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
1: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran oto ekspertiz.
6: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine %6,45 oranında zam geldi. Buna göre Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 lira olarak belirlendi. Konut satışları düşüşünü sürdürüyor. İlk el konut satışı Temmuz ayında 8,6 azalırken ikinci el konut satışları ise %20,8 oranında düştü. Türkiye'den Ocak-Temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10,8 milyon dolara ulaştı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Around the world.
9: Devam ediyoruz.

nasıl okunduğunu değil, kim olduğunu bile bilmiyoruz. Element 115 diyeceğim. Kimliğini bir çizgi karaktere emanet eden projenin arkasındaki isim, kendisini sadece Z olarak tanıtan biri. Z, konuk defterinde Bob Marley'nin oğlu Kaimani Marley bile var. Sofia Reyes vokali bu parça 3 ayrı kıtadaki stüdyolarda 1 yılda tamamlandı. Final Minutes Around the World'de Metro FM'deydi. Almanya Lisesi'nin zirvesi yaklaşık 2 aydır aynı şarkıda. İşte o meşhur falsetto. Bloomgarten'ın vokalisti Ryan'ın. Parçanın Amerika streamleri ise 2 haftada %4600 arttı. Yeterince iyi olan aslında beklemeyi de biliyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Hatta Türkiye'nin en çok dinlenileni. Gutkenuk Metro FM'de.

Richardson ait yıllardır bekleyen bir beat. Beyoncé sample'ı önce biraz eski moda buldu. Sonra ayna karşısında kendi kendine mırıldanırken ağzından çıkan Crazy Right Now hem nakarat oldu hem de şarkının adına dönüştü. Introdaki a-o'larsa kendi eklediği imza dokunuşlar. Parça Amerika'da 8, İngiltere'de 3 hafta bir numarada kaldı. Crazy in Love Around the World'de Metro FM'deydi. Tabii ki bu arada Beyoncé ve Jay-Z'yi bir araya getiren parçanın ilişkilerine dönüştüğünü de bilmiyorduysanız şimdi öğrendiniz. Koreli Psy şarkının at dansıyla internetin ölçeğini değiştirdi. 1 milyar izlenmeye ulaşan ilk video oldu. Ban Ki-moon dansı Birleşmiş Milletler'de bizzat denedi. Şarkı İngiltere'nin ilk K-pop bir numarası, geçen ay 6 milyarı geçen bir şarkı oldu. Rekor eskimiyor, sadece katlanıyor. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Psy'la radyonuzda. Gangnam

0: küpeleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Isabel ve Lisa bu şarkıda Yunanca seni istiyorum diyor. Prodüksiyonunda Accent'in solisti Adriana Sina da vardı. Balkanlarda Yas iti pasaport sormadan devam etti. Sethelo Around the World'de Metro FM'deydi. Salif Keita ise Mali İmparatorluğu'nun kurucusu Sundiata Keita'nın soyundan gelen bir soylu. Adı Afrika'nın altın sesi ve bu kayıtta hayata veda eden Cesare Vora'nın vokaliyle yaşamaya devam ediyor. Klasiği bugüne taşıyansa Mo Black. Ghana'da 10 yıl yaşayan plak şirketinde orada kurmuş bir İtalyan. Ses tahttan uzun ömürlü bir miras aslında bakarsanız. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları arasında. Yamo

akşamın son durağına bir keşif zinciriyle yaklaşıyoruz. Aluna George'un Indie parçasını önce bir market reklamı duyurdu. DJ Snake'in remixi ise şarkıyı Amerika Lisesi'nin 13 numarasına kadar yükseltti. Kulüplerin demirbaşı haline getirdi. You Know You Like It, Around the World'de Metro FM'deydi. Vedayı hayatına sahip çıkan bir şarkıyla yapalım. 90'larda bu nakaratı yazan Dr. Alban gerçekten bir doktordu. Nijerya'dan İsveç'e diş hekimliği okumaya gittiğinde muayenehane yerine DJ kabinini seçmişti. It's My Life, Avrupa liselerini sildi süpürdü. Şimdi ise Vanta 55 yorumuyla yeniden dolaşımda. Hayat kiminse kararı da o vermeli. Yani iradeyi ortaya koymazsanız idare edilmeye mahkum olursunuz. Bugünkü tur tamamlanırken ben bu durakta iniyorum. Yayın sizinle devam edecek. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda beraber 2 saat geçirdik. Yarın aynı saatte rota yeniden oluşturulurken yine dünyanın en çok dinlenen single'ları pusulamız olacak. It's My Life Metro FM'de. Limitsiz hit müzik.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Yüksek hızlı tren bilet ücretlerine %6,45 oranında zam geldi. Buna göre Ankara-İstanbul tek yön bilet fiyatı 990 liraya yükseldi. Ankara-Eskişehir arası 511 lira, Ankara-Konya arası 458 lira, Ankara-Sivas arası 1001 lira olarak belirlendi. Konut satışları düşüşünü sürdürüyor. İlk el konut satışı Temmuz ayında 8,6 azalırken ikinci el konut satışları ise %20,8 oranında düştü. Türkiye'den Ocak-Temmuz döneminde yapılan hamsi ihracatı 10,8 milyon dolara ulaştı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Birinci haftasında Samsunspor ve Göztepe 3-3 berabere kaldı. Her iki takım da sezona birer puanla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu ilk maçları 3 müsabakayla başlıyor. Karşılaşmaların rövanşları ise 25-26 Ağustos'ta oynanacak. Öne çıkan mücadelede Fenerbahçe bu akşam saat 22'de Olympique Lyon'u konuk edecek. Maç TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Paris'te düzenlenen 2026 Avrupa Su Sporları Şampiyonası tamamlandı. 4 branşta 26 sporcuyla mücadele eden Türkiye adına organizasyona Defne Kurt damga vurdu. Milli para yüzücü 100 metre serbestte Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken 50 metre serbestte gümüş madalya kazandı. Türkiye 17 yaş altı kadın milli voleybol takımımız Şili'de düzenlenen dünya şampiyonasını gümüş madalyayla tamamladı.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Ankara Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir Seydişehir Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
7: İstanbul, always Metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.